0: Reklam.
1: Paşa Bank sevdarı olmak indi herkes için el çatandı. Bir Bank InvestTPG ile sen de ülkenin aparıcı banklarından birinin sevdarı ol. İnvestisya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank sahiplerini elde etme yetelez. Abone yazılışı 12 Mayıs tarihinde yekunlaşır. Bir Bank Invest ile full sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank InvestTPG'inde.
2: Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
0: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: var.
1: AfroFM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Azerbaycan'ın ayakkabı brandi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir addım yüksek. Ünvan
5: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
4: Elaga numara 055 674 66 74. Good to Kimi.
6: Bir eser

0: Kaynaklı inşafın bir parçasına çevrilin. Paylaştıkça büyürük. Birlikte. Etraflı ipo.paşabank.az.
1: Paşabank Açık Sermaye Cemiyeti, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 28 Noyember 2007 tarihli 250 lira lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Fly Dubai Hava Yolları.

0: FIFA.com. FIFA Dünya Çempiyonatı finalini canlı izleme istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
1: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
0: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Dubai Hava Yolları sizi her gün serfeli uçuşla dünyanı keşfetmeye davet edir. Alaka 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.

0: İndi arzuların üçün. Düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimenlikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Alaka 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598.
2: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, Bir Bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit bitirmeye veya

0: müracaat edebilirsin. Rakta Bank ASC Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Bölgenin büyük gülçülük safhozu Zira Gülçülük. Tabiatın zarifliğinizi evinize getirir. Ev ve ofislerinize canlılık katan dekoratif güller ve gayri adi canlı bitkiler Zira Gülçülük'te sizi gözleyir. Yaşı obyektleri, bağlar ve heyetyanı sahelerin yaşılaştırılması, budama, gübreleme, servis hizmeti mevcuttur. Tabiatın güzelliğini münasip kıymetlerle təqdim edirik. Ünvan Pirallah Şosesi 32. Əlaqə nömrəsi 051-250-61-11.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə mühtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.

0: Lig yaratıcılıkta gizlidir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimellikleriyle Antalya, 2 gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat ab havasıyla güzel İzmir. Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Alaka 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.

0: FIFA.com. FIFA Dünya Çempiyonatı finalini canlı izlemeyi istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Maya dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve mühteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az. Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: için 133 kısa numarasına, website'a, Rabite Mobile tatbikine ve filiallara müracaat edebilirsin. Rabite Bank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Violante diye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miktarını ölçmeye için şeker aparatı almaya ihtiyaç yoktu. Bir kutu Violante strip aldıkta resmi zemanetli Violante şeker aparatı size hediye olunur. Violante diye kampanyası apteklerde geçerlidir. Şekersiz hayat daha sağlamdı.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Avtolux Azerbaycan, Jaguar ve Land Rover avtomobilleri için serin yay servis kampanyasına start verir. Kampanya çerçevesinde ihtiyat hisselerine 10%, işçiliğe 20%, diagnostika ve razval balans hizmetlerine ise 40% indirim elde edin. Üstelik ödenişsiz vizual yoklanış ve kondisyoner sistemi bağışından yararlanın. Bundan ilave işçiliği hakkı ödenildikte eylec mayesi ödenişsiz teklif olunur. Serin yay servis kampanyası 30 Mayıs'a dek devam eder. Servis hizmetine yazılma için 983 numarasıyla elaga saklayın.
5: ABB ile krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10.9 faizden başlayan nakd krediti bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tatbikinden veya nakdkredit.az saytından güzeşli şartlarla sipariş edin. Meblağı ise ABB kartınıza köçürüp istifade edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
6: Bölgenin büyük gülçülük safhozu Zira Gülçülük. Tabiatın zərifliyinizi evinize getirir. Ev ve ofislerinize canlılık katan dekorat güller ve gayri-adi canlı bitkiler Zira Gülçülük'te sizi gözleyir. Yaşı obyektleri, bağlar ve heyetyanı sahelerin yaşılaştırılması, budama, gübreleme, servis hizmeti mevcuttur. Tabiatın güzelliğini münasip kıymetlerle təqdim edirik. Ünvan Pir Allah Şosesi 32. Əlaqə nömrəsi 051-250-61-11.
7: AutoFM'de reklamı yerleştirmek için 012-311-30-11.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: 98 0598.
1: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle. May fürsatını Lexus Bakı merkeziyle kaçırmayın. Servise önceden yazılın.

0: Posta FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Azerbaycan'ın ayakkabı brandi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir adım yüksek. Ünvan
4: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
3: Elaga numara 055-674-6674. Gutu kimi.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
6: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimellikleriyle Antalya, 2 gitenin ritmiyle mühteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Elaga 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
7: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
11: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
12: 1-10 May tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mehsulu seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mehsullar ilk yıl ödenişsizdir. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
0: Afta FM'də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil Bilirkan.
1: FIFA Dünya Şampiyonası finalini canlı izleme istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
2: Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
0: Aftafm'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Travel'da Süpermanat günleri sizi gözleyir. 13 May tarihinden 1 kilogram. Ülke Albeni şokola çeşitleri 14 manat. Biletilik Costa Dora Poma Seytun yağı 12 manat. Süper giymeklerle genayet için.
1: Doğru seçim.
2: Hafta FM'de reklam.
3: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Bölgenin büyük gülçülük safhozu Zire Gülçülük. Tabiatın zarifliğinizi evinize getirir. Ev ve ofislerinize canlılık katan dekoratif güller ve gayri adi canlı bitkiler Zire Gülçülük'te sizi gözleyir. Yaşı obyektleri, bağlar ve heyetyanı sahelerin yaşılaştırılması, budama, gübreleme, servis hizmeti mevcuttur. Tabiatın güzelliğini münasip kıymetlerle təqdim edirik. Ünvan Pirallah Şosesi 32. Əlaqə nömrəsi 051-250-61-11.
6: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugün ne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
7: Denizdeki rahatlık, kulinariya cenneti, sonsuz eğlence, Qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
8: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamağa davet edir. Güneşli çimellikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle mühteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat ab havasıyla güzel İzmir. Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz. Seçiminizi Pegasus'la edin. Elage 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
9: Yes.

0: 0-500-598.
1: Bank of Baku'da nakd pul kredisine düz 6 faiz edek endirim var. Hazırki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konforunu ve kanaatini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kaydiyat nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaga 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekt 61C.
4: Başa Bank sahimlerinin ilkin kütlevi teklifi üzere abone yazılışı başladı. İndi Paşa Bank mobil tətbiqindən teklif yerleştirerek Paşa Bank'ın sahimdarı olun ve dayanıklı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaştıkça büyürük. Birlikte. Etraflı ipo.paşabank.az.
2: Paşa Bank Açık Sahim Cemiyeti, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 28 Noyabr 2007 tarihli 250 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
5: Avtolux Azerbaycan, Jaguar ve Land Rover avtomobilleri için serin yay servis kampanyasına start verir. Kampanya çerçevesinde ihtiyat hisselerine 10%, işçiliğe 20%, diagnostika ve razval balans hizmetlerine ise 40% indirim elde edin. Üstelik ödenişsiz vizual yoklanış ve kondisyoner sistemi bağışından yararlanın. Bundan ilave işçiliği hakkı ödenildikte eylec mayesi ödenişsiz təqdim olunur. Serin yay servis kampanyası 30 Mayıs'a dek devam eder. Servis hizmetine yazılmak için 983 numarasıyla elaga saklayın.
6: ABB ile krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10.9 faizden başlayan nakd krediti bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tətbiqindən veya nakdkredit.az saytından güzəşli şartlarla sipariş edin. Məbləği ise ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Midea Inverter kondisionerlerini herkes beğenecek. Yeni Midea Easy Split 25% de qənaətçiliyle üstünüze vurma pıçıltı kadar sakit bir hava ve cami 10 dakikada 5 dereceye dek serinlik bahşedir. Midea ile evinize yeni nefes gelir.
8: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve

0: Bravo'da Süpermanat günleri sizi gözleyir. 13 May tarihine dek 1 kilogram. Ülke Albeni şokolat çeşitleri 14 manat. Biletilik Costa Dora Poma zeytun yağı 12 manat. Süper kıymetlerle kanaat için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Jeff Wrangler için hususi indirim artık.

0: için 133 kısa numarasına, website'a, Rabite Mobile tatbikine ve filiallara müracaat edebilirsin. Rabite Bank ASC, Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimenlikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz. Seçiminizi Pegasus'la edin. Alaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
2: Paşa Bank sahibi olmak indi herkes için el çatandı. Bir Bank Invest Etpig ile sen de ülkenin aparıcı banklarından birinin sahibi ol. İnvestisya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank sahiplerini elde etmeye telez. Abone yazılışı 12 Mayıs tarihinde yekunlaşır. Bir Bank Invest ile full sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest Etpig'inde.
3: Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisya şirketiyle birlikte teklif olunur.
4: Cemi 3490 manat ilkin ödenişle Hyundai Venue sahibi olun ve şehirde parking problemini unudun. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası hediyedir. Arzularınızı realleştirmek için indi müracaat edin. Elaga 989 Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
5: Ben Ayhan. Benimle Geleceğin Bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intelekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin. Derhal yerine getirim. Kartlar ve öz hesaplarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin teknolojisine uygun hizmet. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıklar, peşekar yerli komanda ve Çin'den gelmiş ihtisaslı mütexessislər avtomobilinizde yaranabilecek bütün nasazlıklara dəqiq ve süratli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım ve program yenilemeleri. Hamısı BYD Motors Baku Servis'də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: FIFA.com. FIFA Dünya Çempiyonatı finalini canlı izlemeyi istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
1: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
2: Aftefm'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: 0598 0598.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, Bir Bank Çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit itirmeye veya

0: AutoFM'de reklam.
1: Bu yay Crete sizi çağırır. Yunanistan tatilinizi indiden planlayın. Güneş, deniz ve unutulmaz anlar sizi gözleyir. Kıymetler cemi 1399 manattan başlıyor. Seyahatinizi Paşa Travel'a edin.

0: Kraft FM'de Jamie Bilicom.
1: Paşa Bank sahibi olmak indi herkes için el çatandı. Bir Bank Invested Big ile sen de ülkenin aparıcı banklarından birinin sahibi ol. İnvestisya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerleştirme kıymetiyle Paşa Bank sahiplerini elde etmeye telez. Abone yazılışı 12 Mayıs tarihinde yekunlaşır. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invested Big'inde.
2: Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: gönül bahçemde, saçlarımda tel tel üzümler.
1: Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning'le tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile yüzbe yüz.
5: Fly Dubai Hava Yolları ile

0: 0598.
1: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrlerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis xidmətiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle. May fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afro FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.